0: Cevher FM.
1: Cevher FM. FM.
2: Sadece sevmeyi bilenler için söylüyorum. Seviyorsanız Allah'ına kadar. Seviliyorsanız